0: Cosmo Dance.
1: Don't touch me, mess. In your white pant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touch me, mess. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Toto Chilimex. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Chilimex. Aso Itlaya. Toto Chilimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis ni chok. Ni notlamati. Ni mati. Nehua toshti. Nehua tmetzti. Nehua yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Climis. Aso Pitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Tlimetzli. Nehua. Yowal Nepantli.